0: biraz spor timonun alır ama sırtı skodrası. Hele hasurt inçu.
1: İnçu?
0: Tori uzadı çıkıp. Kek punch parker.
1: İnçu nek. Oğlumun gıbargi.
0: Akırıl kartal borçı sonra mesele eşi. Marçı da var.
1: Tumnal karel kartal çeskidir. Tumnal eşes.